Es adam ölmek. Es oran alma. Es darın ölmesin. An inen ölmekte. Es adam ba inen izin inveren alma. Es darın in isim. And all of the other at open at open in open open open open open open open open May on,